0: kız.
1: Kuca şendiri, kuca dünyadır, seyirka tira bu de. Ama dünyadan çok fazla kalmıyorum de. Hadi bir aşık bir bezay, aşık bir bezay.